Apa? Kondraman un opo? Serangan grong e karium. Mas ope tata komobo, vimus eti kondre bun. Stray def stray, vi nos afrede. Kadu na vi fesimam. Heri libi, tena dede. Visa feti gi sranang.

bu kafayı dikmelim sedeyde ninga japon pamelini sedeyde bu kafayı dikmelim sedeyde ninga japon pamelini sedeyde sedeyde.